0: ko ile pani ya. Extreme energy drink.
1: Yo Krishna Sar FM
2: 94 megahertz Krishna Sar jatti ke tez.